0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey, hey, hep dua açma ya. Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağızı kuş değil, halis bayağı. Nasıl? Geldi.
1: Nasıl geldik? Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlanı okşuyor. Çok sağ ol dedi ha. Mene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Beni onun elinden kurtar.
2: Bilirem, yığılacağın da buraya intiliyetler. Kelle dolu, cip boş.

0: D&D.
1: Sen savan bir adamsın. Belki sen bilirsin. Bu fileyi niçin gelip kanada?
2: Hoşbahtım ki size döner düşmüşem. Bunun adı Terastrum Albin.
3: Jordan Ağa, ne Terastrum, ne Albin'im?
2: Bu, çeşni otudur.
1: Aa, o nedir lan? O ne sessin?
4: Ne olacak, at mı
1: be? Hayır lan, at var, at var. At, at, sen at. Ne başakmışsın, sen at mı olan şey? Boyuna bak, şimdi meyve bak, çeldi.
5: Ooo, karabaktan yoktur dünyada.
2: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım özümle.
6: Beni Paris'e?
7: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlasın.
8: Ahı hara gidiyor?
7: Bilmirem, ya Frengizdan'a ya da ki Paris'e.
6: Gedenden olalım dostum, gederim de gelerim. Şereflisiye Fren kızlar başını örten leşeklerden sokak alıp getirerim de.
4: Fren kızları başlarını örten leşekler bana lazım değil.
8: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan Hansı yuvan kuşuymuş. Bir utan. Düğün sabah toyundu.
6: Ben bu teslihle evlenmek istemiyorum.
8: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarım ki geldiği yolunu da yanından çıkarar. Bu Frenkler ne naşkür halk olurlarmış. Hiç yaşlılık da bilmirler.
1: Ayarı var sen tanrın. Bilmeni yakşı yakşı başa sanıyorum. Ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parcam.
8: Beni!
6: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
1: Frenkler neyine lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki Allah'a şükür medresede hamsını okudu öğrenmişsin. Mesela bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşığına yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak var. Onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız. Onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Onlar da çok kişi almak.
4: Kişi, sen niye böyle yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
9: Buyurun baba derviş.
0: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Nekde de kafetendi, tüpe keral kerendi. Tüpeli kümal cümha, diyen diyen diyendi.
9: Yemek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Paris'e gidebilmez.
10: Gereğidir ki bu işte cadumun kısarı ya Paris'i yahut da Monsieur Jordan'ın başında çatlasın. Bu surette gereğidir ki bütün diplere, invitelere emredeyim ki Paris'i hava koysunlar. İndi buyurunuz hanım, cenabınız Paris'in dağılmasını isteyir veya Monsieur Jordan'ın boynunun vurulmasını.
9: Her ikisin baba derviş.
4: Allah seversen böyle söz danışma kız. Sen üveyin taştın hadi. Biçare Parisliler bize ne eyleyipler ki evlerini, imaretlerini başlarına uçura.
9: Hanım, bu bir Paris'i de haklısın. Orada yaman adamlar var. Bu şekillerde görmenirsin.
8: Hanım,
9: bir tarbatlar kişilerle gezirler. Eğer olmasaydı bizim Şahbaz'la hiç bak oraya gitmezdi. Baba derviş, orada Paris'i de haklı.
10: Ya da bu hanımlar öyle bilirler ki biz Karabağ'da otura otura Paris'i patladık, Monsieur Jordan'ın boğazını kestireceğiz.
1: Cinler.
9: Ben demedim mi ki bu dervişin elinden hiçbir kez kurtarma?
3: Vakt kalmalı işte. Bir dakika Paris'te aldı kafet.
9: Ay sen. Kişiler bize hemşe diyor ki çağırıyor inanmayın.
4: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunların hamısını öz gözlərimizə gördük, hə?
11: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol anladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köç desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün karı.

gitti. Dostlarım da bir bir gitti. Korkuram sevgide bitti. Korkuram sevgide bitti. Bense seni gözlerim. Ömrümden bir ömür geçti.

0: masrafsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Al markette. Düşünmeden al. 5 kilogram Ariel yüzü toz çeşitleri 39 manat 30 kapiği değil. Cemi 16 manat 95 kapiği. Sum 30 kili tuvalet kazı 15 manat değil. Cemi 10 manat 49 kapiği.
3: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiya sahasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hayatın menası saf arzu varmış. Dualar yetişti uca göylere. Hele de dünyada yaxşılar varmış.

ana balasından ayrılan ki gar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan ki gar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan ki